0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongolça, Kırgızça radyolarının canlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalından malumat verip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası canlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bulup sizden canlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölütün. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdülüt. Saat 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Slow Shooting soda şarçasında Şinjan'dan özgüçü bileklerin kalagan vakıtta satıp alalasız. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyatın çeki çok. Slow Shooting Jibek yolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasını dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulalı. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Tamekitaş doğu giyilişi ülgüsü formasını ornatıp, mamleketimizden sanarıptı Tamekitaş doğu teknikasının ilimi yönügüsü cana kalp ulaştırıp kolduğunusuna türtkü bolu maksat kılındı. Körsetmede ökü nişanlı kişiler tovu, 15 yaş arandan çoğun bolgun Tameki tartı uçular. Körsetmede Tamekitaş doğu kıska uçuru baylanış doğru negiz kılgan giyilişi, Tamekitaş doğu yepi cana ayay sülüşü teknikasını İşletip Tamekitaş Togo koşumça jardan beri negizgi demelgelenip, sanariptü Tamekitaş Togo giygilişünü hareket menen giygilişü jana Tamekitaş Togo arzı menen darlonu öz için algan. Jörölgölü Tamekitaş Togo giygilişü menen birgeleştirip işletüü sunuştaldı. Andan başka giygilişünün kesiptesiüsü jana koopsuzduguna kepeletti kılıu üçün körsötmödö dagı sanariptü Tamekitaş Togo giygilişünün koopsuzduk opurtalın tizgündü. Tamekitaş Togo oru münez doğurdu. Коомдук конуштак өнөкөт ооруларды бапестөө байланыш торунда дарылоо сыяктуу окшош болбогон колдонуу көрүнүштөрүндөгү жолго коюу аргаларына карата конкрет техника өлчөмү ортого коюлду.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto

Turmuş adatı dağı kanaylanuğa taasir görsötöt. Kandın kıymıldatkıç küçü normal. Şıdır jürsö kan tavırlar soğuk olot. Turmuş arkasında tömöndökü bir kança tüyüngö baykas kılıu gerek. Birinci, tamaktı tepeteng deştürü. Karaştık, jaşıl jalbıraktı jaşılça jana mömülördü gövrek jeş. Hayvanattın içkimi çölörü jana semiz et az jeş. Maylu, mayda pişirilgan azıktıtardı jegenge çek koyuu gerek. Kuğurma kuğurgan da hayvanat mayın az iştetü. Ar günü maydı 25'te 30 gramga çeyin tizgündü. Tuz kavuldum ölçörü ar günü 5 gramdan aşıp ketpestigi gerek. Ekinci, tameki taştı araka çek koyu. Tameki de kança min türdü ziyan duzat bar olup kan tamirişki betin jarakattandıratçına arteriye botkosumal katışını geltirip çıkarat. Daim arak içkende kan basımı joğurlap, jürek ırgağı tezleşip mege kan tüşü opru talan arttırat. Üçüncü, uykuğa kepildi kılı. Adam tattı uktağın vakıtta tarayu basımı tömendöp tınıqalı uterengdeşip, negizgi metabolizm salıştırması tömendöp meyge kanağı ömölçör azayıp, çoğmenin energiya jiyusuna jardan berip, çoğme çel zatının jöndömün şaykeştirip este garmonu küçöytüp, kişinin oy jügötüsün tezdetet. Orto jaş jana kartaygandar, saat 21 jarımdan 23 köçeyin uktu. Jaş kızmatçılar mümkündüktün barınca saat 22 jarımdan 23 jarımga çeyin kerebetke çıgısu. Saat 0'dan aşıp ketpestige gerek. 4. Manaydı turuktuu ulaştıruu. Kubanıştuu ümittü rohanı yabaldı saktaganda kan öndürü jöndö mansayın artıp, öngü kızarıp, zeyen güçü orgup durat. Ar günü 5 minut teren kıyal sürüce, sırtka çıgıp oyno siyaktular, rohanı yabaldı turuktuu ulaştıruuga paydalı. 5. Möönöttü kan tekşertü. Normal soğu baralına jetkenderdin arjılı bir jolu kan basımı, kandagı may, kan kantın tekşertüsü demelgelenet. Jaat oru tarıhı barlar. Üç çoğur kişiler tomunun üyünde güzötü ölçü aspaptarın daim dayardap koyusu. Kandakı mayda Araltay'da bir jolu tekşerti üyüsü. Diyavit orusun okastarı kan kantın argını güzötü ölçü baykas kılı uusu. Aç kursak gezdeki kan kantıcına tamaktan giyinke 2 saattaki kan kantın argını ölçüşü. Çoğur kan basımın okastarı az degen argını ertengmenin geçinde bir jolu kan basımın ölçüşü gerek.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc oluca salı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şincan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Turmuş adatı dağı kanaylanuğa tasir görsötöt. Kandın kıymıldatkıç küçü normal. Şıdır jürsö kan tavırlar soğuk olot. Turmuş arkasında tömöndökü bir kança tüyüngö baykas kılıu gerek. Birinci, tamaktı tepeteng deştürü. Karaştık, jaşıl jalbıraktu jaşılça jana mömülördü gövürek jeş.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.